0: Et lui, c'est Laroche, producteur et autre membre du collectif congolais Fulu Miziki. Le temps d'un disque, il abandonne ses camarades quinois pour tenter l'aventure en solo avec la sortie de son premier album, le percutant Lié Lié.
1: Liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye liye li